Inchok. Ninoklamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal. Nepantl. Intlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan temetzli. Nehuan. Yowal nepantl.

Dr. King Mix. In your world, infant. In quick. Senga. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Touching in Mets. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Ni tlacopoya. In yowal nepant. In trimisli. Ni chop. Nignotlamati. Nigmati. Nehua tos. Nehua timetzli. Nehua. Yowal nepantla.

Doctor Kimmy Mix. In your one infant. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Touching in medicine. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik Ilamik. Nitlakopoya. In Joal Nepant. In Timisli. Nichok. Nignot Lamati. Nigmati. Nehua. Nehua Timetsli. Nehua. Joal Nepantli.

Doctor, kill me next. In your white infant, in quick. Senga kiawa. In quick oyak. In timis. Aso kitlaya. Touching in medicine. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal. Nepantli. In timisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehua. Nehua temetli. Nehua. Yowal nepantli.

Toto Chili Mix. In your white infant. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Tlimis. Aso Kitlaya. Toto Chili Mix. In chok. Ninok Tlamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In Yowal Nepant. In Tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehua. Nehua Tmetzli. Nehua. Yowal Nepantli.

Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan. Nehuan metzli. Nehuan. Yowal nepantli.